Siz ara süpermarket radyonu dinliyorsunuz. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% dek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında herhangi fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süretle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.

Dam istədir damımız de gülüm nanay ay narinay. Dam istədir damımız de gülüm nanay ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Koşadır eyvanımız.